olsun oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde. Ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Gocunma o zaman, olur mu?

0: Bursa Radyo F.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

Radyo S.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı As TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca As TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.
3: Bu hilal sensiz olmaz.
4: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

kırılıp sökülelim ister, yok olup dirilelim, sevişmeden uyumayalım, anlaşmadan.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun Ekranı, Az TV.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: reklam. Radyo
1: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
0: Reklam. Radyo S.
4: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sunar.
5: Bazen böyle haberleri okuyoruz işte, mesela erkeğinize aşık edin falan filan. Öyle haberler denk geliyor. Ben okuyorum, ulan diyorum, hangi erkekten bahsediyor bu? Yani bizde böyle bir erkek yok. Daha güçlü bir evlilik için yapmanız gereken 5 şey demiş. Instagram. Ona dikkat edeceksin. DM'ye falan filan. Kadınların tek istediği bazen eşleriyle konuşmak ve sohbet etmektir. Ancak erkekler bir şey hakkında derin derin düşünürken

08.08 saatler. Direkt tutun. Hanımlar beyler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası ve bugün de namütenayi muhabbet başladı. Yeni saatiyle başladı efendim. Vatana, millete de temsilciliklerimize ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne hayırlı uğurlu olsun. Bundan böyle 8-10 arası sizlerle beraberiz. Kimden çıktı bu fikir ya? İyiydi 10. Bir de gelirken ben uzun zaman oldu şimdi bak sabah programı yapmayalı. Bu saatlerde yolun akışını unutmuşum ben. Bir panik. Bir trafik. Dedim oğlum nasıl yetişeceğiz programa? Ya yetişik yetişmesine de yarın sabah daha bugün bir tecrübe oldu efendim. Haftanın ilk iş günü pazartesi sendromunu buram buram yaşayacağımız sabahın ilk saatleri diyebiliriz efendim. Gelin iki saati paylaşalım, sizler de programa katılın. WhatsApp hattımız devrede 0533 155 4000, 0533 155 4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazdığınızda oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Filenin sultanlarını kutluyoruz efendim bu arada. En büyük alkış onlara valla. Dün yine gerçi kalp krizi geçirdiler bize sağ olsunlar ama. O da onların alışkanlığı, yapacak bir şey yok yani böyle. Filenin sultanları böyle hani rahat bir galibiyet olsun istemiyorlar kesinlikle. Bir böyle bir taraftar da bir hani maça bir asılsın, böyle bir gümbür gümbür gelsin. Hani onlar da

Böyle uyuşuk uyuşuk izlesin istemiyorlar efendim taraftarı ki izleyemedik. Hepsini teker teker yürekten kutluyoruz arkadaş. Bak ki her türlü övgüyü hak ediyorlar. Sonuna kadar da hak ediyorlar. Hani ne desek az. Ama ne olursa olsun Avrupa şampiyonluğu bile mesela Galatasaray'ın yeni transferi Leao'yu değil mi? Leao'nun yapmış olduğu asist kadar konuşulmuyor. Arkadaş böyle bir adaletsiz bir durum var işte. Bu arada söz konusu durum Galatasaray değil yani yanlış anlamayın da Galatasaraylılar. Futbol voleybol arasındaki ilgi alaka. Deliler gibi para harcıyoruz futbola öyle böyle değil. Her şeyine tamam seviyoruz ama bir dünya kavga gürültü Avrupa'ya çıkıyoruz tıs. Ön elemelerle gurur falan duyuyoruz yani. Kızlar hemen hemen her sene bir şampiyonluk getiriyor ya. Getirmese de final getiriyor yani. O kadar yani bu bir asist kadar konuşulmuyor. Bir hafta bir de asist konu. Abi nasıl pas attı be? Ya öyle pas mı olur ya diye. Hak edene hakkını vermek gerekiyor arkadaş. Haydi hoş geldiniz.

entelektüel durumunuz ne olursa olsun şu 9-8'in hayatımızda yeri başka ya. Hoppa. Mabel Matiz, Hale İlim radyonuzdaydı. Namütenay muhabbet devam ediyor. Efendim, sosyal medyanın en merak edilen sorularından bir tanesiymiş. Sivaslılar el ele tutuşsa Türkiye'nin çevresini sarabilir mi diye. Var mı efendim aranızda Sivaslı dinleyenlerden? Soralım sizlere de. El ele tutuşsa bütün Sivaslılar Türkiye'nin çevresini sarabilir mi? Bir defa şunu merak ediyorum ben, bunu kim merak etti? Cevabını bulmuşlar. Milletin işi gücü yok yani, uğraşıyor. Sosyal medyada veri odaklı içerikler üreten Veriseli hesabı, TÜİK verilerinden yola çıkarak eğlenceli ve merak uyandıran bir hesaplamaya imza attı. Türkiye genelinde nüfusa kayıtlı yaklaşık 2 milyon Sivaslı'nın el ele tutuşması halinde ülke sınırlarını sarıp saramayacağı sorusu ortaya çıkan şaşırtıcı rakamlarla sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Gördünüz mü efendim bunu? Yani karşınıza çıktı mı böyle bir şey sosyal medyada? Yapılan sıra dışı matematiksel simülasyona göre nüfusuyla dikkat çeken Sivaslılar devasa bir insan zinciri oluştursa bile, yani 2 milyon Sivaslının hepsinin el ele tutuştuğunu düşün. Öyle canları sıkılmış. Ancak ülkenin dörtte birini kaplayabiliyor. Maalesef cevap beklenen gibi çıkmadı. Neden peki böyle? Paylaşılan analizde Türkiye kütüğüne kayıtlı yaklaşık 1 milyon 980 bin Sivaslı nüfusu temel alındı. Kişi başı kol açıklığı ve mesafe için ortalama 1,5 metrelik bir boşluk varsayımı üzerinden yapılan hesaplamada tüm Sivaslıların el ele tutuşmasıyla toplamda 2969 kilometrelik devasa bir insan zinciri oluşacağı belirtildi. Yani doğudan batıya doğru uzan. Ama işte 1,5 metre olunca yetmiyor. Kıyılar dahil edildiğinde Türkiye'nin toplam çevre uzunluğunun 11.086 kilometre olduğuna dikkat çekilen analizde oluşturulan Sivaslı zincirinin ülkenin çevresinin yalnızca %26.8'ini kapatabildiği ortaya çıktı. Bunu kim merak ettiyse muhtemelen hayal kırıklığına uğradı. O kadar az mıymış ya? İstanbul Boğazı'ndan başlayıp doğuya doğru ilerleyen zincir kıyıları ve kara sınırlarını tam tur tamamlayamadan kalırken Türkiye'nin etrafını kesintisiz olarak sarabilmek için en az 7.4 milyon kişiye ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Yani yine bir İstanbul'dan yardım alacağız. Yani İstanbul'dan derken şimdi İstanbul'a baktığın zaman da İstanbul'da ki İstanbullu oranı İstanbul'a sonradan göç edenler kadar yoğun değil. Bunu biliyoruz zaten. Daha çok yani nüfusun büyük bölümü dışarıdan gelenler oluşturuyor doğal olarak, ama olsun. Hani böyle yan illerden, çevre illerden falan destek ancak alınacak ki ne kadar 7.4 milyon kişiye ihtiyaç var. Ankara'dan da alınabilir. Hani öyle birkaç böyle yakından falan bir denemek lazım bunu. Hani maksat sosyal medyada viral olmak mı? Viral olmak. Bak görsen viral olmak nasıl viral olmak. O yüzden sevgili Sivaslılar kusura bakmayın efendim, yetmemiş, sayı yetmemiş. En az 7.4 milyon nüfusa kayıtlı Sivaslı olması gerekiyor. 8.21 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda, ama bunu kim merak ediyor ya valla? Bunu kim merak ediyor bir? Merak edip niye soruyor iki? Bir de insanlar bununla ilgili araştırma yapıyor üç. Günaydın Mahmut Bey, başlasın o zaman. Saygılarımla haftamız demiş Aynur. Yine hiçbir şeye şaşırmadığımız günlerdeyiz diyor. Şaşırma yetimizi kaybettik. Maalesef yani bir şey oldu yani, o şaşırma böyle hadi canım yok artık dediğimiz o yetimizi kaybettik. Ben bunu mesela en son daha geçen gün benzin istasyonlarının tabelasına bakınca gördüm. Böyle bir 90'ı görünce orada hani baktım hiçbir şey yok. Hani hayatın akışı normal devam ediyor. 89-90. Aynı konuları tartışıyoruz. Aynı şekilde birbirimizi eleştiriyoruz. Aynı şekilde birbirimizi seviyoruz. Aynı şekilde birbirimizi sevmiyoruz. Hal böyle olunca da yani şaşırmıyoruz bu şeye yani.
Oysa bence esasında tabelanın öyle olması oldukça şaşırtıcı bir gelişim olmalı. Hani bu ayı bana değil orada tabelayı yapma. Ah hadi canım yok artık diye. İbrahim günaydın Mahmut abi. Vallahi sabah sabah seni dinlemeyi özlemişim demiş. Eyvallah sağ olasın. Daha da sabaha geçebilir. Neyse bakalım şimdi bir yeni yayın dönemi planlamaları bir tekrar bir olsun bakalım. Televizyonda durumlar nasıl olacak? Ben de alışığım. Sabah daha bir güzel oluyor ya. Daha böyle yeni hep onu söylüyorum yani. Hafıza temiz. Gece boyu temizliyoruz. Restart ediyoruz kendimizi. Beyin daha temiz. Daha günlük sorunlarla henüz daha yükleme yapılmamış. Daha yeni yeni yapılmaya başlıyor. Benim de hoşuma gidiyor bu saatler yani. Hadi bir karma Serdar Ortaç dinleyelim ardından buradayız.

Karma Serdar Ortaç radyonuzdaydı. Efendim, yapay zeka hayatımızın her alanına hakim artık biliyorsunuz. Yapay zekasız iş yapamıyoruz. Yapay zekasız evden çıkamıyoruz. Hani artık önceden mesela Google'da arama yapardık, o da bitti. Direkt merak ettiğimiz herhangi bir şeyi yapay zekaya soruyoruz. Son zamanlarda bilmiyorum farkınıza varıyor mu veya sadece bana mı bu gıcıklığı, bu Gemini mesela tuhaf tuhaf cevaplar vermeye başladı. Mutlaka bir düzeltme yapmak gerekiyor. Mesela bir şey soruyorsun, işte bununla ilgili bana bilgi yaz diyorsun, yazıyor. Sonra bu tekrar bir sormak gerekiyor, emin misin diye. Emin misin diye sorduğun zaman, aa evet yanlış yazmışım diye tekrar düzeltiyor. Tekrar yanlış yazıyor. Mesela bir şeyde yanlış yaptığı zaman, Gemini'den bahsediyorum sadece. Bak ChatGPT falan değil, onu bilmiyorum nasıl olduğunu. Yani o aynı performansı gösteriyor mu hatalarda? Bak Gemini bir kere hata yaptığı zaman otomatiğe bağlıyor. Bak tekrar sor, tekrar yanlış bilgi veriyor. Evet, yapay zekasız yapamıyoruz. Evet, hayatımızın maalesef önemli gerçeklerinden bir tanesi şimdi. Tamam, eleştiriyoruz meleştiriyoruz ama onunla olmuyor, onsuz da olmuyor ne yazık ki. Fakat biraz mantıklı kullanmak gerekiyor bazı şeylerde. Kullanmadığın zaman, bak ki kullanmamışlar, yapay zekaya güvenip dağa çıkmışlar, felaketi yaşamışlar. Abi niye yapay zekaya ne sordun da çıktın o dağa mesela? Bak, insan tecrübesini bir kenara bırakıp yapay zekaya güvendiler. Dağın tepesinde felaket yaşadılar. 4322 metre yükseklikte aç ve susuz şekilde mahsur kalan 3 dağcı ölümle burun buruna geldi. Ne sordunuz mesela, hani oraya çıkış yolu mu? Veya orada yiyecek içecek bir şey var mıdır? Bunları mı sordunuz mesela yapay zekaya? Tırmanış planlarını insan tecrübesi yerine yapay zekanın tavsiyelerine teslim eden 3 maceraperest dağcı az kalsın canından oluyordu. Amerika'da efendim tırmanışta yapay zekanın çizdiği rotayı, evet şaşırmadık açıkçası. Ve hazırladığı eksik ekipman listesini harfiyen uygulayan acemi grup 4322 metre yükseklikte mahsur kalarak felaketi yaşadı. Mesela bunu merak ediyor olabilirsin. Bak bu çok doğal. Yapay zekaya sorsak nasıl bir yol gösterir acaba? Veya ne gibi hani tavsiyelerde bulunur diye merak edebilirsin. Merak et, sıkıntı yok. Bunu sor, onda da sıkıntı yok ama hazırlarken sen ekipmanlarını veya yolunu, işte nasıl gideceğim diye, normal bir bildiğin yolu kullan. Bunu da test et arada yani. Bunu düşünmek çok zor bir şey değil. Bak ben buradan düşünebiliyorum bunu ya. Kaliforniya'dan yola çıkan 3 arkadaş zorlu dağ tırmanışının rota seçiminden zamanlamaya, yanlarına alacakları malzemelerden su miktarına kadar her adımı yapay zeka uygulamalarını danışarak planladı. Ancak dijital aklın hafif ekipman ve az yiyecek tavsiyesi dağda tam bir felakete dönüştü. Abi gidip gelirsiniz ya 2 güne. İhtiyaç duymaları gerekenden çok daha az su ve gıda ile 2560 metredeki kamp alanından yola çıkan grup, zamanlama hesabının da tutmamasıyla zirveye ancak akşam saatlerinde ulaşabildi. Zirveye varış saati gecikince dönüş yolunda havanın kararmasıyla büyük bir panik yaşandı. Güvenlik sınırlarını aşan ve kararan havada rotayı şaşıran dağcılar, dikliğiyle bilinen Mud Creek Kanyonu'na sürüklendi. Kayalık alanda yönlerini tamamen kaybeden gruptan bir kişi düşerek dizinden ağır yaralandı. Onu da şey yapsaydınız mesela, şeyde dağda dizinden yaralanan dağcıya nasıl müdahale edilir diye. Sorabilirdiniz. Kurtarma ekipleriyle telefonla irtibat kursalar da verilen talimatları uygulayamayarak geçilmez bir kanyonda mahsur kaldılar. Yaralanma ve dondurucu soğuk nedeniyle geceyi kanyonda çaresizce geçiren 3 arkadaş ancak ertesi sabah bölgeye ulaşan profesyonel ekiplerce kurtarıldı. Bak onlar yapay zekaya sormadan gitmişler, kurtarmışlar. Sağ salim kurtarılan dağcılar polise verdikleri ifadede en büyük hatalarının yapay zekanın talimatlarına körü körüne uymak olduğunu itiraf etmiş. Yani bu bir ders olmuş diyeceğim ama evet bu bir ders olmuş, ayrı bir şey, çok sağlam bir ders olmuş. Ama hani buraya kadar getirmemek gerekiyor işi. Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası.
Efendim, pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü. Birler başladı değil mi okula? Adaptasyon süreciymişsin onların. Ne çok değişti arkadaş sistem. Biz takip edemiyoruz vallahi ya. Bizim zamanımızda bir tarih vardı. Hürra, hep beraber gidiyorduk o tarihte. Senan günaydın, kolay gelsin, hoş geldin, hayırlı haftalar. Bak unutmadım, dinliyorum demiş. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Ay ay ay. Hem pazartesi hem Eylül. Gerçi bu hafta nasıl olacak hava? Yani bir tık daha, bir tık serin olacak. İşte 31-32 derecelerle geçireceğiz pazartesi gününe kadar. Herhangi bir yağış görünmüyor şu an için. Efendim yeni uyananlar, radyolarını yeni açanlar 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız, Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir ara devam edeceğiz. Ayrılmayın. Bursa Radyo.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
4: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

İzel Ercan neredesiniz? Radyonuzdaydı. 90'ların başına kadar gittik. Hanımlar beyler, Namit'in Ay Muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Ve dolandırılıyoruz. Yani genel olarak dolandırılıyoruz. Bunun önüne geçemiyoruz efendim. Bu defa sahte e-devletle büyük tuzak denmiş. Konya'da yaşayan N.İ.Ö. yasa dışı bahis oynadığı gerekçesiyle 50 bin TL idari para cezası aldığını iddia eden dolandırıcıların hedefi oldu. Bir defa zaten yasa dışı bahis oynamıyorsanız bundan dolayı bir telaş durumuna düşmenize gerek yok. Ki oynuyorsanız muhtemelen oynuyorsunuz. Çünkü biliyorlar adamlar, yani bu bilgileri alıyorlar. Bu işte gerekli veri tabanları var bunların, bu nedir o işte bahis çetesi mi demek lazım bilmiyorum artık. Bütün bilgiler orada yayılıyor bir daha. Ne demişler efendim? Güven kazanmak isteyen şüpheliler kurbana e-devlet görünümü verilmiş sahte bir site üzerinden ceza ekranı izletti. Bak abi, güven bize, vallahi ceza var ya. Var abi, bak al sana ekran görüntüsü abi, bak. Bak yazıyor işte orada. Oynamışsın. Dolandırıcılar korkuya kapılan mağdurdan parayı acilen belirtilen IBAN'a yatırmasını istedi. Neden peki, tamam? Şimdi bak, 50 bin lira idari para cezası almışsın diyelim. Bir, bu artık senin devletle aranda olan bir şey. Yani cezayı almışsın değil mi? Bu cezayı sana kesen devlet. Hani bundan sonra bu nedir? Bunlar muhtemelen avukat falandır. Yani sahte avukat, yani avukat derken sahte avukattır. Şimdi ben oraya mesela niye para göndereyim? Giderim. Devlete öderim eğer herhangi bir cezam varsa. Mesela hani trafik cezası alıyoruz diyelim. Ben bunu kalkıp üçüncü şahıslara ödemiyorum. Giriyorum internet üzerinden. Ödüyorum, geçiyorum yani. Hani niye birisinin hesabına para göndereyim ki? Abi sen uğraşma, bak sen bize gönder. Şimdi bak bu iş böyle uzun. Şimdi e-devlete gireceksin. Oradan internet vergi dairesine geçeceksin falan filan. Oradan kredi kartını, hiç uğraşma. Sen bize IBAN gönder, IBAN'dan gönder. Biz sana bak yatıracağız bu makbuzu da göndereceğiz. Ya bak, al ekran görüntüsü abim, güzel şey. Güzel abim. Dolandırıcılar korkuya kapılan mağdurdan parayı acilen belirtilen IBAN'a yatırmasını istedi. Şüphelenen N.İ.Ö. Güzel, şüphelenmesi güzel. Transferi yapmadan önce avukatına danıştı. Avukat zaten söylemiştir abi saçmalama diye. Avukatın evrakların tamamen sahte olduğunu söylemesi üzerine mağdur, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Yöntemle ilgili açıklamalarda bulunan avukat Mehmet Fatih Soylu, müvekkilimizden Masak Uyap adı altında faaliyet gösteren masakuyap.org isimli internet sitesine giriş yapması istenmiş. Siteye girdiğinde e-devlet ekranını andıran sahte bir arayüz çıkıyor. Bak, masakuyap.org, buraya girersen. Merak edip girenler vardır şu an, o da ayrı. E-Devlet bilgilerini girmesi istenmekte ve gerçek bir adli makam tarafından verilmiş izlenimi oluşturacak şekilde mahkeme kararı gösterilmektedir. Bu yöntem vatandaşın paniğe kapılıp para gönderilmesine yönelik çok tehlikeli bir dolandırıcılık yöntemi dedi. Uyanık olmak gerekiyor işte. Her defasında bunu söylüyoruz. Yani maalesef bu sahte siteler olsun veya böyle ceza bildirimleri olsun. Bir defa zaten dediğimiz gibi oynamıyorsan zaten hani panik yapmana gerek yok. Oynuyorsan da bu işin ceza kısmı bu şekilde olmaz. Yani olur, ceza gelebilir. Ama hani abi sen bizim gönderdiğimiz IBAN'a göndersen orada indirim de yaparız. Bu şekilde olmaz yani bu. 8.43 saatler. Bir ara şey vardı böyle, SMS'e sıkça mahkeme kararı geliyordu. Bana cumartesi göndermişlerdi ya mesajı. Cumartesi yani, bak işte şey denir, hakkınızda işte bilmem ne dava dosyası, işte şey tıklayın falan filan diye. Aramışlardı. Vallahi bak aramışlardı bir de. Hani çok acil bir şekilde parayı göndermem gerekiyor. Yoksa ceza katlanacak, öyle böyle değil yani. Dedim kardeşim bari bunu cumartesi yapmayın ya. Hani pazartesi desem bir şüphelenirim senden. Hani salı desem bir acaba Allah Allah falan derim, ama cumartesi abi öğleden sonra, yani kusura bakma da. Hani bu kadar gerizekalı olmayın artık dedim. Bir karşılıklı böyle bir iyi niyet cümleleri kurduk. Konuyu kapattık ondan sonra.
Aynur lütfen diyor, selam verir gibi dolandırılıyoruz, şaşırmıyoruz ama normal demiş. Yok, dolandırma konusunda yani dolandırıcılık işi yapacağım diyenler mutlaka bir şekilde kazanıyor yani. Bak, bu bir yöntem. Burada vatandaş uyanık davranmış, avukatına sormuş ama muhtemelen bunlarla ilgili para gönderenler vardır. Şimdi soruşturma açılınca eğer yakalanırlarsa zaten ortaya çıkar. Hani burada bu vatandaş uyanık davranmış, paçayı kurtarmış. Ama bu şekilde işte paniğe kapılı falan filan o parayı gönderenler vardır yani, ben sana söyleyeyim maalesef. Şeyi de hesaba katmıyoruz. Dediğim gibi yani bir, bunu niye ben el alemin İBAN'ına gönderiyorum? Bu devletin kestiği ceza, devlete ödenir. Onu da düşünmüyoruz maalesef yani. Pekala, bir adet o Gülşen dinleyelim efendim. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle demiştik. Haftanın ilk iş günü. Sendrom sabahındayız. Bu sendromu dağıtmaya çalışıyoruz. Gülşen ardından buradayız.

Gülşen İtaat Yok radyonuzdaydı. Şimdi önümde bir fotoğraf var ama bu fotoğrafı nasıl anlatabilirim bilemiyorum. Haberin fotoğrafı. Efendim Aydın'da meydana geliyor olay. Görenler gözlerine inanamadı demiş. Ama inanılacak gibi değil. Efendim. İneğin peşinden koşan boğa. Az çok anlamışsınızdır. Ortalığı birbirine kattı. Yetmedi, evin çatısına uçup tavanda asılı kaldı. Düz duvara tırmanmak. Örnek şekil bir A. Ama ikisi de orada galiba. Çatıda asılı kaldı. Tabii inek de orada, boğa da orada. Efendim ilginç olay Kırcaklı köyünde Ali Aldemir'in evinde meydana geliyor. Edinilen bilgiye göre büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir, ineklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa, abi kontrolsüz de serbest bırakmayacaksın. Bir tane vardı böyle video, izlediniz mi onu? Mutlaka görmüşsünüzdür. İneklerin arasına bir tane boğa salıyorlar. İnekler boğayı inceliyor. Boğa şöyle dönüp kameraya bir bakışı var, böyle mö diye bağırışı. Hani şey gibi orada, yani yüzünde vatan gülüşü derler ya. ne demiştik? Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Ali Aldemir. İneklerini tohumlaması için serbest bıraktığı damızlık boğa bir ineğin peşinden koşarken... Ne gelirse başınıza bundan geliyor ya. Bir anda besihanenin alt tarafında bulunan evin çatısına düştü. Yani o anı anlatırken bir taraftan gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Boğanın koşuşu, ineğin kaçışı, bunların düşüşü, çatıya düşüşü. Kiremitleri kırıp çatıyı da delen damızlık boğa, yarısı evin içinde, sırtı da çatının üzerinde askıda kaldı. Askıda boğa uygulaması efendim, ihtiyacı olan. Ha bu tamam, tek fotoğrafmış. Ben inek de orada sandım da bu boğa. Fotoğrafı birleştirmişler. Bir anda gürültüyle uyanan ev sakinleri, evin salonunda tavandan sarkmış koca boğayı görünce ne yapacaklarını şaşırıp 112 acil servisi arayıp yardım istedi. Anlatması da zor. Arıyorsun 112'yi. Efendim iyi günler, kolay gelsin. Acil bir durum vardı ama buyurun, sağlık mı? Evet sağlık efendim. Nedir konu? Boğa. Nasıl yani? Efendim boğa ineğin peşinden koşarken hızını alamıyor. Bizim çatıya düşüyor. Bacakları şu an sarkıyor efendim aşağı doğru. Evet efendim, sadece bacak. Hani onu anlatmak da zor yani. Neyse, bölgeye ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri evle çatı arasında askıda kalan boğayı kurtardı. Ben itfaiyecilere üzülüyorum. Yani adamların asil görevi yangın söndürmek. Çok kutsal bir görev. Çok zor bir görev. Bir alkış gönderelim hepsine hatta. Hakikaten zor bir görev ama yangın olmadığı zamanlarda da böyle bir ne kadar tuhaf iş varsa itfaiyecilere yaptırıyorlar. Biri bir yere sıkışır, gelir itfaiyeci çözer. Biri hatta parmağına yüzük sıkışmıştı ya, yüzük almış, kilo almış, ondan sonra yüzük çıkmıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor yani, herhangi bir yöntemle çıkmıyor. Onu bile itfaiye kurtardı ya. Evde büyük çapta maddi hasar oluşurken damızlık boğanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. İyi, geçmiş olsun bari yani. Ne diyelim, olur böyle iş kazaları olur efendim. Sonu iyi bitsin. Evet, nasıl olur bundan sonrası bilmiyorum ama herkes ersin muradına. Temennimiz bu yönde. Allah'ım neler duyacağız. Semih Mahmut abi selamlar. Semih ben. Uzun süreden beri radyo dinlemiyordum. Mutlu oldum diyor. Sen de izlemiş. Hoş geldin. Selamlar. Vallahi ben de uzun zamandır sabah bu saatte yayına girmiyordum. Bir bu sabah bir hafiften abondene olduk alışana kadar. Bak Canan fotoğraf göndermiş. O da arabada açmış.
şu multimedyaları ben seviyorum. Arabada dinleyenler multimedyadan fotoğraf gönderebilir, video gönderebilir, seviniriz. Ben multimedya ekranlara bakmayı seviyorum yani. Araçta, otomobilde bence önemli bir faktör. Yani benim için önemli bir özellik multimedya olmalı. Ay ay ay ay, şuradan düşmeden. Öznur, nihayet Mahmut Bey, artık sizi sabah dinliyoruz. Nostalji oldu bu sabah bizim için demiş. Ne güzel efendim. O zaman hangi manifest kızısınız diye sorayım. Manifest dinleyelim, sonra devam edelim.

Perşembe radyonuzdaydı. Efendim, pekala. Bir bakıyorum haberlerde neler var neler yok diye. Milyoner sandığı kocasının gerçek serveti şaşırttı. Ne kadarlık bir dolandırıcılık olmuş? Önce bir ona bakalım. Bak, Andrews, Prisa, bir kripto cüzdanında 50 milyon dolar bulunduğunu söylüyor. Sonra hesaba ulaşmışlar, sadece 3 dolar çıkmış. Bildiğin nitelikli dolandırıcılık yani. Şimdi kadın haklı. Bak buradan mesela bunu sosyal medyaya ver bu haberi. Genelde hep böyle şey, kadın aleyhine konuşurlar işte. Her şey para mı kardeşim, aşk mı önemli, para mı yani. Bu zaten ilk virajda dönmüş falan filan bir sürü kadına yürürler. Her şey para değil ama çok şey para, bu bir. İkincisi burada kandırma var yani. Adam en baştan desek ya ben de 3 dolar... 3 dolar var ama nasıl yapsaz ki biz bunu diye. En başta söylese tabii en başta olmaz da en azından bu kadar böyle uğraşmazlar. Böyle evlilik mevlilik falan filan. Hani iş oraya kadar gelmez diye düşünüyorum ben de. İngiltere'de meydana geliyor efendim olay. Şöyle bakalım yine detaylara. Katy Perry 8 ay önce evlendiği iş insanı Lee Andrews'tan boşanma kararı aldı. Andrews'un milyonlarca dolarlık serveti olduğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı öne sürülürken, Prince'in yaptığı inceleme sonrası öğrendikleri evliliğin sonunu getirdi. Ya bu ne şey yani, sen parası için evlenmişsin adamla. Hak ediyorsunuz. Böyle sosyal medyada bizimkiler coşarlar yani. Hepsi aşk insanı olduğu için. Özellikle Facebook'ta. Ona da kadına da mesaj göndermeye çalışırlar ama. Katie iyi günler. Bir de şeydir, çok güzel bir hanımsınız. Facebook yürüyüş modelleri bunlar. İngiliz model ve televizyon yıldızı Katie, 8 ay önce evlendiği iş insanı Lee'den boşanma kararı aldı. Katie'nin eşinin milyonlarca dolarlık serveti olduğu yönündeki sözlerinin gerçeği yansıtmadığını öğrenmesinin ardından evliliği bitirme kararı aldığı öne sürdü. Peki soralım mı size şöyle bir riskli soru? Böyle severek evlendiniz. Hani geç parayı bulu. Tamam hani paralı biri ama severek evlendiniz yani. Böyle bir şey çıktı ortaya, ne yaparsınız? Hani bankada mesela biz şey şöyle söyleyeyim. Hatta 50 milyon lirası olduğunu söyledi. Bir dakika, 50 milyon dolar mıydı? Çok da uçmayalım rakamlarda. Onu unuttum ben. Tamam 50 milyon dolarmış. Yani evet tamam hadi o 50 milyar desin. Biz 50 milyon diyelim. 50 milyon lirası var. Sonra bakıyorsunuz bankaya. 3000 TL. Çıkıyor. Ama severek evlenmişsiniz yani bak. Tamam hani paralı pul ama. Ne yaparsınız? Bu nasıl bir hayal kırıklığı olur? Bence boşanır yani. İddiaya göre Lee, Katie'ye bir kripto cüzdanında 50 milyon dolar bulunduğunu söyledi ve hesaba erişilebilmesi için gerekli şifreyi verdi. Adam açık oynamış esasında burada yani bak. 50 milyon dolar var, istersen sen de git bir bak. Yok hayatım ne bak, ya bak sen. Olur mu canım o para? Senin paranı ileride birikimlerimiz için kullan. Bence bir bak. ne demiştik ha? Hesaba erişebilmesi için şifreyi de vermiş ancak Katie'nin hesabı bir finans uzmanına inceletmesiyle gerçek bambaşka çıktı. Nasıl yani? Tamam kadın bakmış görmemiş mi? Kripto cüzdanında yaklaşık 3 dolar olduğu tespit edildi. Hesabın geçmiş işlemleri de incelenirken cüzdana bugüne kadar giren en yüksek miktarın Mart ayında 14.490 dolar olduğu. Ve bu paranın aynı gün başka bir hesaba aktarıldığı öne sürüldü. Oo abi de bir sürü arka planda karanlık işler var. Lee hakkında geçmişte farklı kişileri dolandırdığı yönünde çeşitli iddiaların bulunduğu belirtildi. Ah be ablam, insan hiç araştırmaz mı? Bak uğraştırıyorsun şimdi. Bak eski nişanlısı da Lee hakkında polise başvurduğunu açıklarken kendisine yapılan evlilik teklifi organizasyonunun
Katie için neredeyse birebir tekrarlandığını öne sürdü. Adam yolu bulmuş. Taktiği biliyor. Yürüyeceği noktayı biliyor. Lee'nin geçmişte Cambridge Üniversitesi'nde mühendislik doktorası yaptığı, diplomatik pasaporta sahip olduğu ve ne Chelsea Futbol Kulübü'nü satın aldığı gibi çeşitli iddialarda bulundu. Oho. Abi sadece bir dolandırıcı değil, biraz da deli. Ancak bu beyanların bazılarının gerçeği yansıtmadığının ortaya çıktığı öne sürüldü. Mesela bak, diplomatik pasaportu bilemem. Cambridge Üniversitesi'ni bilemem, doktora yaptığını. Ama mesela Chelsea'yi alıp almadığını bilirim. Abi Chelsea bu yani. Araplar bile deli gibi peşinde koşuyor. Sen hala diyorsun ki. Neyse, boşanmış, kurtarmış yani. Sadece bir düğünle 8 aylık bir evli kalarak efendim oradan paçayı kurtarmış. Geçmiş olsun. Ha, az önce sorduk. Hangi manifest kızısın diye. Canan iki şey. Zoktay mı? Genelde herhalde Zoktay daha çok tercih ediliyor. Evet, Zeynep Oktay'ın kısaltmalısıymış. Bir de zaten şey oluyor bak. Manifestle ilgili Instagram'da ne zaman bir şey görsen. Mesela şey, yani bu Zoktay ile ilgili bir şey görsen. Hemen altına şey. Neydi? Zeynep işte Oktay mıydı? Sahne adı Zoktay diye. Devasa bir açıklama metni okuyoruz. 09.03 saatler Radyo Este. Hanımlar beyler, Namık'ın ay muhabbet devam ediyor. Pazartesi gününün sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Yeni saatlerimizdeki ilk günümüzdeyiz. 0533-155-4000 0533-155-4000 WhatsApp hattımız. Yine Instagram'dan Mahmut Uçakcan yazarsanız oralarda bir yerlerdeyiz. Çok kısa bir aramız var. Bu arada Senan, kızlarım tabii ama boşanmam seviyorsam demiş. Ama bak 50 milyon diyoruz bak. Bak dolar demiyorum yine. Hani 50 milyon diyor, ondan sonra 3000 lira çıkıyor hesapta. Sonra sana diyor ki işte atıyorum Uludağ Üniversitesi doktora yapıyorum. Diplomatik pasaport var diyor. Yok. Ondan sonra mesela diyor ki Bursa Sporu. Hadi daha yerelden gidelim bak. Bursa Sporu satın aldım diyor mesela geçmişte. 50 milyon kere burnundan getiririm demiş. Sen bilirsin yine de.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği. Her zaman yanınızda.
1: Reklam. Radyo S.
0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.
3: Haber, mizah, gündemdeki konulara farklı bakış, eğlence, pür neşe.

0: Mustafa Sandal, Aya Benzer radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namütün Ay muhabbet devam ediyor Türkiye'nin en iyi şarkılarıyla. Siz yine de bir yere giderken aman dikkatli gidin yolda olanlar. Hani bekle geliyorum aşkım, işte ne bileyim o izin verirse gelirim falan filan. Mümkünse efendim kullanmış olduğunuz araç dört tekerlekli ise dört teker üzerinde. İki tekerlekli ise iki teker üzerinde gidin. Yani dördü ikiye düşürmeye, ikiyi bire düşürmeye çalışmayın. Biri çalışmış, 117 bin lira kitlemişler. Gayet güzel ama fotoğraf da havalı yani. Instagram'da falan bayağı like almıştır. Gerçi bunlar daha çok TikTok'ta gidiyor değil mi? Yani Instagram'da da gidiyor ama bu tipleri daha çok TikTok'ta görüyoruz. Efendim tek teker şovuna 117 bin lira ceza. Şimdi ben hiç bu gibi şeylere üzülmüyorum. Sadece üzüldüğüm şu oluyor. Sen bunu yapıyorsun. Bak kendi hayatını hiçe sayıyorsun. Eğer fotoğraf bu fotoğrafsa kask, mask hiçbir şey yok zaten. Oğlum orada bir hata yapsan, bir rüzgar etse, bir şey olsa olabilir. Yerden seni kazırlar. Bak almayı bırak, yerden alıp sedyeye koyarlar demiyorum. Kazıyarak çıkartırlar yerden. Ve yazık, bundan dolayı belki böyle bir şov yaparken başka bir sürücü panik yapacak. Belki daha biraz acemi şoför olabilir. Yeni çıkmış olabilir trafiğe, olabilir. O panik yapacak falan filan. Çık işin içinden çıkabilirsen bir daha. Kağıthane'de meydana geliyor olay. Motosikletle tek teker üzerinde ilerleyen sürücü bu görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Sevgili kadınlar, soralım size. Böyle görüntüler paylaşanlara böyle baktığınızda aman yarabbim bu nasıl bir erkek diyor musunuz efendim? Hani böyle bir aşık olma, bir hoşlanma, bu nasıl çılgın gibi bir takım hisler oluyor mu? Bunu hep merak ederiz. Veya işte böyle bunlar egzoz falan patlatırlar ya arada böyle geçerken falan özellikle. Bu modeller bunu yapıyor. Hani öyle mesela duyduğun zaman la o nasıl bir egzozdu öyle değil. Oluyor mu efendim böyle şeyler? Samimi soruyorum bunu. Bu görüntüleri sosyal medyada paylaşmış bu çılgın genç sürücü arkadaş. Tabii trafik denetleme büro amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada çok da zorlandıklarını sanmıyorum. Plaka kabak gibi ortada çünkü. Recep Burhan A'nın motosikletle akrobatik hareketler yaptığı ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğunu tespit etti. Dediğim gibi bunu tespit etmek çok zor bir şey değil. Yani her şey ortada. Sürücü Recep Burhan A'ya 4 ayrı ihlalden toplam 117 bin lira para cezası kesilirken motosikleti ise 90 gün trafikten men edildi. Tabii bu cezalar, bence hep onu söylüyoruz. Bakın yeri geldi tekrar söyleyelim. Sadece bu şekilde bırakılmamalı. Hadi burada mesela biraz daha kendine zarar verecek de. Ama ne olursa olsun mesela işte bu yolda makas atanlar, ondan sonra haldır huldur gidenler falan filan. Bence bunlara cezada şu da düşünülmeli. Hep onu söylüyoruz. Cinayete teşebbüs. Ağır gibi gelebilir bu durum. Ama hiç de öyle değil. Sen orada makas atıyorsun. Haldır haldır böyle acayip hızlı geçiyorsun. Bir direksiyonu kaybetsen, kontrolü kaybetsen orada suçsuz yere belki bir insanın yaralanmasına, ölmesine sebep olacaksın. Hal böyle olunca sadece trafik kuralını ihlal etmekten ceza kesilmesine benim gönlüm tam razı olmuyor açıkçası. Bir de buna ekstradan hani ne kadar varsa kesilecek ek ceza. Hani ne bileyim ödenmemiş vergilerden tut. Elektriklerin kayıp kaçak bir şeylerine kadar. Yani bunlara yükle onları yani. Bana yükleme bari. Neyse 117 bin lira para cezası. Motor da gitmiş. Ne kadardı? 60 gün mü demişti motosikleti almışlar. 90 gün. O zaten bir de onun ekstra masrafı çıkacak. Muhtemelen böyle bırakıldığı zaman da pek eğer çok değerli bir şey değilse, motosiklet değilse genelde bırakıyorlar zaten orada bir daha. Yedeğiminde kalıyor, çürüyor, gidiyor. Durum böyle. 9-18 saatler Türkiye'nin en hayat dolu radyosu. Radyo S95.6, burası pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günündeyiz ve yeni yayın saatimizin de ilk programındayız. Ben de valla uzun zaman olmuş bu saatlerde yayına girmeyeli, iyi geldi. Sormuştuk az önce kadın dinleyicilerimize özellikle, hani böyle bir şey denk geldiğinde, hani böyle bir aşık olma, bir hoşlanma durumu oluyor mu diye. Senan, ben bayağı saydırıyorum onlara, imkanım olsa döverim diyor mesela. Yok, o topa da girme, 180 bin lira yazıyorlar. Hani orada cinsiyet ayrımı yok. Hani araçtaysan, araçtan indiğin anda zaten bankadan bildirim geliyor, hesabınızdan 180 bin lira gitmek üzere diye. Yani indiğin anda gidiyor zaten de. Hani böyle bir durdun, böyle bir gerildin, bir gerginlik oldu, şu arabadan ineyim dediğinde önce bir bildirim geliyor bankadan direkt. Yazısız bildirim. Ayağını dışarı attığın anda hesabınızdan 180 bin lira çekiyor. Ondan sonra değmez yani. Peki. Sedat, kolay gelsin Mahmut Bey. Herkese güzel bir hafta diliyorum demiş. Teşekkür ederim. 0533 155 4000 WhatsApp hattımızdır. Şimdi burada çok fazla seçenek var da o seçeneklerden birini seçmem gerekiyor. Yok. Tamam, Tantaşlı dinleyelim. Tantaşlı dinleyelim. Tenhada sıkıştırırım demiş. Kamera kaydı olmasın bak, aman dikkat. Bir Tantaşlı dinleyelim, devam edelim sonra.
1: Mahmut Uçakcan.

Efendim kadın kıyafetleriyle altın ve döviz çaldılar. Niye burada bir cinsiyet ayrımı var? Erkek kıyafetiyle yapılsa mesela bu haber değeri taşımıyor mu? Kadın kıyafetleriyle altın ve döviz çaldılar. Kim bunlar? Avcılar'da kadın kıyafetleri giyerek girdikleri binanın ikinci katındaki daireden yaklaşık 500 bin lira değerinde altın ve döviz çalan iki şüpheli güvenlik kamerasına yansıdı. Erkek mi, erkekler miymiş peki? Onu merak ediyorum. Şimdi sen kadın kıyafetini diyorsan, kadın soyguncuysa tabii mantık olarak baktığımızda düz mantıkta kadın kıyafeti giyer. Erkek olan da erkek kıyafeti giyer. Eğer erkek olan kadın kıyafeti giydiyse işte o orada haber değeri olur. Kıyafetin. Ay, olay Gümüşpınar Mahallesi'nde meydana gelmiş. Edinilen bilgiye göre saat 18 sıralarında işten dönen Fatoş Yılmaz ve eşi evlerinin kapısını açmak istediklerinde kapının kilitli olmadığını fark etti. Öyle bir kaynar su tepeden boşalmıştır aşağı doğru. Vallahi Allah korusun ya. Kapıda herhangi bir zorlama izi bulunmadığını gören çift, eve girdikten sonra altın ve dövizleri sakladıkları yatak odasındaki bazayı kontrol etti. Tabii ilk bakılacak yerlere koymuşlar. Şimdi bunu mesela zaman zaman konuşulur, hani evde nereye konur, nereye konmaz diye. Genelde daha çok böyle tatile gidileceği zaman bunlar daha bir ince düşünülür, ama sadece o zaman değil, her zaman böyle hassas olmak lazım. Bazaya koyarsan o bazaya bakarlar. Gerçi bakmadıkları yer de yok bunların da. Ne demiştik? Evet, yatak odasındaki bazayı kontrol ettiler. Birikimlerini yerinde bulamayan Yılmaz çifti durumu polise bildirdi. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde kadın kıyafeti giyen, evet beklediğimiz gibi olmuş, iki erkeğin binaya girdiği ve 20 dakika sonra çıktığı görüldü. Polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İyi, güvenlik kameralarından zaten eşkaller az çok belli. Hani bunların muhtemelen daha önceden zaten kayıtları vardır. Ha, şu ileridekiler mi? Fotoğraf koymuşlar, evet. Kapşonlu mapşonlu giymişler de fark etmez. Oradan bir kere bunları hafızaya aldıklarında bu kamera olmaz, ikinci kamera. İkinci kamera olmaz, üçüncü kamera da bunlar mutlaka suratını açar zaten. Gerçi şimdi suratını açmayabilir şimdi o kıyafetle gezerken de. Bizim sakallar, bıyıklar var altta. Neyse, inşallah yakalanırlar diyelim. Ay ay. Bu nedir? Yok, bu haberi okuyamayız. Adam bir iş insanı efendim bir iğne yaptırmış. Tayland'da Nijeryalı. Ki bir de Nijeryalısın diye yani. Bir iğneyle vücudunda bir değişiklik istemiş adam. Şey olarak. Hacmen. Sonra ölmüş. Adamı altın tabutla gömmüşler. Yani evet, hak etmiş. Bu Cem Yılmaz'ın bir parodisi var diye, şakası. Ölmüş mü ya o? Onun farklı bir versiyonu gibi düşün. Tamam, geçin. Oğlum ne alaka lan? Ay, hadi son yarım saate gireceğiz. Bir reklam geç, bu haberi kapat olmaz. Bir ara verelim. 0533-155-4000. 0533-155-4000 WhatsApp hattımızdır. Çok kısa bir aramız var. Hemen devam edeceğiz. Ayrılmayın. Bursa Radyo S.

Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet reklamlardan sonra devam edecek. Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz. Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı'nın sunduğu Mahmut'la namütenahi muhabbet devam ediyor.

0: Şarkısı Candan Erçetin Hangi Aşk Acil radyonuzdaydı. Hanımlar beyler, Namık Tanay muhabbet devam ediyor. Ben Deniz Mahmut Uçarken radyonuzdayım. Ve bakınız, açılmayan kapıyı zorla açınca 100 yıllık evin beklenmeyen özelliğiyle karşılaştı. Peki daha önce kimse merak etmemiş mi bunu ya? 100 yıllık bir ev var, sen bunu satın alıyorsun falan filan, neyse. Bir kapı var. Bak, 1919 yapımı dairesindeki açılmaz denilen Fransız kapıları. Merakına yenik düşüp zorlayan genç kadın, evi alıyorsun bile diyor ki açılmaz o kapı. Abi ev benim, açarım. Açamazsın ya, açılmaz yani, o öyle şey o. Ev yıkılır Allah korusun. Kadın merak etmiş, ben bunun parasını verip aldım mı? Aldım. Ben bu kapıyı açarım kardeşim. Arkasında unutulmuş bir tarih buldu. Yıllardır kilitli kalan kapının ardındaki sürpriz sosyal medyayı salladı. Ben zaten bak, böyle bir şey olsa ben merakımdan uyuyamam ki. Düşün, bir ev alıyorsun, orada bir kapı var, diyor ya bu kapı açılmıyor falan filan. Hani bu böyle şey, dekor olarak yapılmış ama bir kapı var yani, arka tarafa bir giriş geçiş belli. Ohio'da yaşayan Kelly Steck, 1919 yapımı tarihi bir daireye taşındığında ev sahibinden yemek odasındaki Fransız kapıların çalışmadığı ve açılmadığı bilgisini aldı. Kapıların ardında basit bir duvar olduğunu söyleyen, düşünen Steck, anahtarları alır almaz merakına yenik düşerek kapıyı zorladı. Demek ki açılıyormuş bak. Açılan gizemli kapıların arkasında çıkan şeyse genç kadını şaşkına çevirdi. Kapıları açtığında arkasında sıradan bir duvar değil, yıllar öncesinden kalmış ve unutulmuş katlanabilir bir Murphy yatak bulan Steck, o anları sosyal medyada paylaştı. Tamam, ben de daha bir şey, hani böyle külçe, böyle altın, efendim mesela bir kasa içinde paraların olduğu. Kısa sürede viral olan videonun ardından açıklama yapan genç kadın, tahmin edebileceğim en son şeydi. Vallahi ben de biraz, evet. Benim de biraz hayallerim yıkılmadı değil şu an. Biraz temizlikle harika bir misafir yatağına dönüştü ifadelerini kullandı. Bu mu yani, hiç arasına falan sıkışan böyle altın maltın, ne bileyim sikke falan bir şey yok mu ya? Ablam biraz daha kurcala sen onu. Tarihi dairenin tek gizemi katlanır yatak değildi. Kelişteki temizlik sırasında evde dikkat çekmeyen başka detaylar da keşfetti. Bak, 1919'dan beri ev piyasada. Arada başka birileri alıp satmıştır mutlaka. Kimse bakmıyormuş, bakmamış bile bak. Eğilebilir patates kutusu. Bu mu ya? Mutfakta sıradan bir dolap kapağı gibi görünen yapının dışarı doğru eğilen özel bir sebze saklama alanı olduğu ortaya çıktı. Yine define çıkmış. Bir define falan filan, bir sandık mandık yok mu bir şey ya? Orijinal 100 yıllık detaylar demiş mesela. Kristal kapı kolları, pirinç menteşeler ve hala orijinal iskelet anahtarlarıyla çalışan kilitler evin dört bir yanına gizlenmişti diyor. Binanın Ohio Eyalet Üniversitesi yakınlarında yer aldığını belirten Steck, yatakların zamanında daha fazla öğrencinin kalabilmesi ya da gelen misafirler için alan kazanmak amacıyla yapılmış olabileceğini düşünüyor. Modern bir binadan bu tarihi daireye taşındığını belirten genç kadın, eski binaların karakterini ve bu tarz gizli sürprizleri yaşamayı çok sevdiğini vurguluyor. Tabii ki yine sürpriz sürprizdir, hani gizlimizdi ama mesela başka biz haberler okuduk, programı dinleyenler bilirler. Böyle bir duvar bulup mesela orayı açıp acayip altınlı maltınlı bir şeyler bulan çıktı. Hani bütün bunlar varken sen açıyorsun o kapıyı ve sadece bir yatak, katlanabilir yatak çıkıyor yani. Bundan tamam mutlu oldun, ne kadar bir insan mutlu olabilir ki ya? Hani böyle kristal vazolar, altın vazolar, ne bileyim işte gümüş falan filan, paralar, eski paralar. Hani işte kraliyetten kalma. Hani insan böyle bir şey çıkmasını tercih eder. 9.41 saatler, Türkiye'nin en hayat dolu radyosu, Radyo S95.6 burası. Pazartesi sabahını paylaşıyoruz sizlerle. Haftanın ilk iş günü, ilk iş günü olmasının da sebebiyle bir hayli yoğun trafik vardı. Hatta şu an şöyle bir baktığımız zaman genel manzara nasıl? Üniversite kavşağından başlayalım. Evet, iyi, iki yönde de iyi ama velakin Altınşehir geçişini kavşağından sonra Kent Meydanı istikametinde yoğunluk bir başlıyor sevgili dinleyenler. Küçük Sanayi'ye doğru yaklaştığınız zaman bu yoğunluk biraz artıyor. Aynı şekilde devam ediyor. Devam ediyor. Devam. Beş evler. Fatih Sultan Mehmet. Acemlere kadar yoğun. Karşı istikamette ise yer yer yoğunluk görünüyor. Acemlerde de çift yönlü yoğunluk var. Yoğun akıcı diyelim. Paşa çiftliğine, sıra meşelere kadar bu trafik yoğun. Hatta Kültür Park'a kadar biraz zahmetli ilerliyorsunuz. Karşı yönde ise Merinos'ta başlayan bir yoğunluk var. Buradan Acemlere kadar bu yoğunluk buram buram hissettiriyor. Kendini Acemler'de İzmir istikametinin biraz daha yoğun olduğunu söyleyebiliriz karşı yöne göre. Devamında ise nereye kadar? Altınşehir'e kadar bir yoğunluk var sevgili dinleyenler. Mudanya yolunda ise Acemler istikametinde İhsaniye metroya yaklaştığınız anda, yani Bağlarbaşı ile beraber, Bağlarbaşı Esentepe ile beraber trafik yoğunluğu kendini göstermeye başlıyor. İhsaniye'den sonra bu yoğunluk daha da artıyor. Karaman civarı falan oldukça yoğun. Sonrasında zaten normal diğer yoğun akışa otomatik olarak geçmiş oluyorsunuz. Şu an için manzara böyle. Daha yoğundu. Şu dakikalarda biraz da artık insanların işine falan pek çoğu gitti. Biraz daha bir tık daha sakinleşmiş durumda. Yani trafik seviyesi genel anlamda 4 diyebiliriz. Şimdi bir adet Hülya Avşar dinleyelim. Ardından da yavaş yavaş toparlanırız herhalde.
1: Bursa Radyo S.

Bu nedir böyle ya? İki yolcuyu öyle paketlemişler ki. Amerika'da binlerce metre yükseklikte yolcuların korku dolu anlar yaşadığı bir uçuşta ortalık karışmış efendim. Kabin ekibine ve çevresindeki yolculara saldırgan davrandığı öne sürülen 67 yaşındaki adamı durdurmak için yolcular ellerinde bantlarla harekete geçti. Abi onu durdurmak çok da zor olmamalı ya. Yaşa baktığın zaman şimdi 67. Bildiğin adamı komple koltuğa bantlamışlar. Amerika'da efendim Dallas'tan New York'a giden bir yolcu uçağında yaşanan olay seferin rotasının değiştirilmesine neden olduğu, kabin ekibine ve yolculara karşı saldırgan davranışlarda bulunduğu öne sürülen 67 yaşındaki bir yolcu. Diğer yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Yani dövmemişler. Ellerine plastik kelepçe takılan adam koli bandıyla koltuğuna sabitlenirken uçak Baltimore'a yönlendirilmiş. Olay American Airlines'ın Dallas-New York seferini gerçekleştiren bilmem kaç sefer sayılı uçuşunda meydana geliyor. Ya bir de bu uçakta kavgayı nasıl yapıyorsunuz ya? Abi uçak yani sonuçta tamam hani ne kadar alışık olsan da hani uçak yolculuğuna uçak. Yani uçuyorsun en ufak şeyde sıkıntı büyük. Tamam o, hani kara yolculuğuna göre evet biliyoruz daha şey nasıl derler? Daha güvenli olduğunu biliyoruz. Yani şimdi kaza oranlarına baktığımız zaman ama havada böyle Allah göstermesin gerçekleşecek bir kaza durumunda kurtuluş ihtimali biraz düşük oluyor karaya göre. Ve hal böyle oluyor sen hala havada kavga ediyorsun yani. Ya kapıyı açmaya çalışanlar falan çıktı ya tarihte. İneceğim diye. Hayır Zeki Müren filminden bahsetmiyorum. Bunlar yaşandı yani. Uçakta bulunan eski kolluk görevlisi tamam detaylara girmişler. Tabii uçakta bu işleri yaptığınız zaman pek affı olmuyor. Yani kara yolculuğu gibi muavin müdahalesin hemen yolda kenarda indirelim bir sakinleştirelim falan yani değil. Hava yolculuğunda cezalar çok daha ağır. Muhtemelen zaten buna uçuş yasağı da gelecektir. Uzunca bir süre uçağa da binemeyecektir. O havada yani oturup hani insanın şöyle bir hayatını düşünmesi varken budur yani. Sen hala kavga çıkartıyor oluşun enteresan. Efendim bir adet Melike Şahin dinleyelim. Yepyeni şarkısı Ölmem Ölemem, sonra da toparlayalım programı. Bursa Radyo

0: Sertab Erener, Mecbursun'la radyonuzdaydı. 9.56 oldu saatler, gitme vaktimiz geldi. Sabırla dinleyen herkese sonsuz teşekkürler. Gün içinde Instagram'dan Mahmut Uçakcan diye bakarsanız oralarda bir yerlerde mutlaka göreceksiniz. Ve bendeniz Mahmut Uçakcan sizleri yarın saat 8'de yine burada. Radyo ST Türkiye'nin en hayat dolu radyosunda namütenayi muhabbette bekliyor olacağım. Umuyorum sizler de oralarda olacaksınız ve yarın sabah yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler.
1: Hoşça kal düşman beldenin yaman güzeli.

0: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. Rizbay Yapı, Mahmut'la namütenahi muhabbeti sundu. Reklam. Radyo
1: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
2: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
3: Reklam.
4: Radyo S.
5: Belki de genç yaşım.

0: Reklam. Radyo
1: S. Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
2: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
3: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
4: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver orgu ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
0: Reklam.

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Reklam. Radyo S. Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Hadi. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanında ise yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Unutulmayan yüksek sadakat şarkılarından bir tanesi. Belki üstümüzden bir kuş geçer. Bu şarkı ile birlikte unutulmayan bazı rock grupları ya da pop grupları en azından iki yarım saatimizi renklendirecek. İlk şarkıydı ve hemen ikinci şarkı Mor ve Ötesi, Bir Derdim Var. Dün akşam Eskişehir'deymiş Mor ve Ötesi, Eskişehirlilere en sevilen şarkılarını seslendirmişler. Güzel, keyifli bir festivalin sonunda Uluslararası Eskişehir Porsuk Festivali'nde görkemli bir finale imza atmış Mor ve Ötesi.

Koray Candemir, Selim Öztürk, Ozan Anlaş, Burak Karataş. Renklerin içinde bir kargo klasiğiydi. 93 yılında kuruldu kargo, daha sonra da. Şimdi yollarına ayrı ayrı devam ediyorlar müzikal anlamda. Renklerin içinde yine en sevilen şarkılarından bir tanesiydi. Ardından da 96 yılından bir yine rock grubu, ünlüden çalmazsak olmaz Rüya gelecek radyolara.

rock soundlu grupların ya da rock soundlu şarkıların değil de biraz da poplardan bahsedelim deyip 91 yılında bir üçlü olarak bizleri selamlayan, daha sonra Çelik'in ayrılmasıyla İzel ve Ercan olarak bir albüm yayınlayan, daha sonra onlar da yollarına tek başlarına devam ettikleri bir birliktelikti. İlk albüm, tek albüm. İşte o albümün en sevilen şarkısıdır Özledim. İzel, Çelik, Ercan.

A milli kadın voleybol takımımız Avrupa Şampiyonası finalinde İtalya'yı 3-2 mağlup ederek üst üste ikinci kez Avrupa Şampiyonu olarak büyük gurur yaşattı bizlere dün akşam. Türkiye'nin gururu, Avrupa Şampiyonu olan Filenin Sultanları A milli kadın voleybol takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Böyle ilk dakikalarda tebriğimizi ve tabii ki mutluluğumuzu dile getirelim. Bu haftaya nedense daha farklı ve daha mutlu başladık. Sebeplerinden biri olsa gerek. Bir grup şarkısı daha Gibi Gibiyim ve Gündoğarken. Kısa bir reklam, reklamlardan sonra tekil şarkılarla devam edecek. Unutulmayanlar radyonuzda.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo
2: S. Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Sayın sürücüler, trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Taşıt yolunda engelli, özellikle beyaz baston kullanan yaya bulunuyorsa, sürücülerin yavaşlaması, gerektiğinde durması mecburidir. Elektrikli araçlar sessiz olduğu için sürücüleri daha dikkatli olmalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

1990 iyi kalbim. Aşkın Nur Yengi ve albümün de açılış şarkısı Seni Aldattım geldi radyolara. Sezen Aksu Okulu'ndan mezun olan isimlerle devam edeceğim. Onlardan biri de yine iyi kalbim, bu kez yıl 91. Bir yıl sonra bizleri selamlamıştı. Beni Affet adlı albümle Harun Kolçak ve işte o albümün açılış şarkısı Gir Kanıma.

Ne yaptık şimdi? Aşkınur Yengi çaldık, Harun Konçak çaldık. Ardından da Sertab Erener geldi. Bir de özellikle albümlerin ilk şarkılarını, yani o zaman kaset olarak düşünürseniz A tarafı, B tarafı, A tarafının ilk şarkısını çalıyorum hep. Onlardan biriydi Aldırma Deli Gönlüm. Sakin Ol'dan Sertab Erener geldi. Bu albümün tarihi de 1992. Peki şimdi sırada kim var derseniz, yavaş yavaş şöyle alttan alta gelmeye başlasın şarkı. Öyle birden de başlamıyor bu şarkı ki albüm de aynen böyle açılıyor. Albümün adı Meciz'dir. Yine bir Sezen Aksu şarkısıdır. Şarkıyı Levent Yüksel söylemiştir ilk. Şarkının adı Yeter Ki Onursuz Olmasın Aşk.

uzun süren Sezen Aksu'ya vokalistlik yapan Sedan Gürel'in ilk albümü. Ve o albümde açılış şarkısıydı Bum Bum. Bir istek şarkısı çalacağım sizlere. Madem Sezen Aksu'dan ve Sezen Aksu'nun okulundan bahsettik. Sevgili Mahmut istemiş. Çalışma arkadaşları Ezgi ve Cem'e gelsin demiş. Sanatçının adını vermemiş ki şarkının sahibi tabii ki şarkının. Sözü, bestesi Aysel Gürel ve Onla Tunç tarafından yapıldı. Ama ilk seslendiren Gülümse adlı albümde Sezen Aksu'ydu. O zaman ne yapalım? Sezen Aksu yorumuyla sahibinin sesinden çaladım şarkıyı. Ne kavgam bitti ne sevdam. Bu kez yıl 1991.

şıkıdım. Ah yanar döner acayipsin. Aynama şıkıdım şıkıdım.

0: döner acayipsin.
1: Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım. Oynama şıkıdım şıkıdım.
0: Ah yanar döner acayipsin. Kız hepsi senin mi? Hepsi senin mi? Hepsi senin mi?
2: Evet, okulundan mezun ettiği isimler var. Onlarla beraber albümler yaptı, sözler yazdı, besteler yaptı. Hep yanlarındaydı. Bunlar bir zaman onun arkasında vokaldiler, şarkılar söylediler. Ama bu arada başka isimlere de yine şarkılar vermeye devam etti Sezen Aksu 90'lı yılların ilk yarısında özellikle. Onlardan bir tanesiydi Tarkan, Hepsi Senin Mi? Yıl 1994. Bir diğeri ise yine bir Sezen Aksu şarkısıyla gelecek radyolara. Rengim ve Aldatıldık'la Unutulmayanların bu bölümünü bitireceğiz. Şimdi Güne Bakan'da ikinci bölüm başlayacak. Unutulmayanlar haricinde yeni şarkılar çalacağız. Tabiri caizse fırından yeni çıkan, dumanın üstünde mis gibi kokan şarkılar. Az sonra şimdi Rengim ve Aldatıldık.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam.
2: Radyo S. Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
1: Reklam.
2: Radyo S.
0: Güne Bakan devam ediyor.
2: Güne Bakan.

Daha önce Nurettin Rençber'in Aşk Sana Benzer, Ağlama Yar şarkılarını seslendirmişti Koray Avcı. Şimdi Nurettin Rençber'in zamana meydan okuyan şarkıları farklı sanatçıların yorumuyla yeniden hayat buluyor. Nurettin Rençber Tribute albümü başlığı altında değerli isimler, sesler onun türkülerini, şarkılarını yeniden yorumluyorlar. Koray Avcı onlardan biriydi. Yürürüm'ü kendine has yorumuyla sundu bizlere. Funda Arar var sırada, Teoman var, Tantaşçı var. Özel ve farklı isimler varmış yine bu projede. Yine şarkıları bizlere sunacak olan isimler arasında. Yenilerle başladık, yenilerle devam edelim. Bir diğer yeni şarkıysa Ayla Çelik'ten gelecek. Hakan Altun'la beraber bir fiil çalışma yapmış. Bir dizi projesi için. Şarkının adı İstanbul'a Aşıkları.

Yine yaptı yapacağını Ayla Çelik. Ve gerçekten çok da güzel ve keyifli bir şarkı olmuş. Yaz mevsimine melankolik bir veda. Sözden Ayla Çelik'e, beste Ayla Çelik ve Serdar Aslan'a aitmiş bu arada şarkıda. Geçmişin İstanbul'unu bugünün yalnızlığıyla buluşturduğu söyleniyor. Aranje ve mixini ise Miraç Kutlu üstlenmiş. Mastering ise Utku Ünsal tarafından gerçekleştirilmiş şarkıda. Devam edelim mi böyle romantizme? Bir yeni şarkıda Melike Şahin'den gelsin. Ölmem, ölemem desin.

Nasıl özel ve güzel bir şarkıdır Teoman'ın Kardereni. Grip'in tarafından tekrar yorumlandı, tekrar sunuldu bizlere, yine özel bir proje. Dün akşam Bursa Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'nda saat 21.30 gibi sahneye çıkan Sıla, en sevilen yeni albümü Kafa Yüksek Kalp Kırıtan yeni şarkıları, ardından eski ama dillerden düşmeyen hit şarkılarıyla muhteşem bir gece yaşattı bizlere. Çok da güzel ve keyifli bir konserdi. Ben de uzun süreden sonra bir konseri, Sıla'nın konserine giderek izlemiş oldum ve bizi de kırmadı. Konser sonrası kulisine de davet etti. Kulisinde de fotoğraflar çekilip konuştuk, sohbet ettik. Sevgili Sıla'yla ve vokalleri Tuğba Ünal ve Sibel Gürsoy'la muhteşem bir geceydi. Acaba dedim ki bu haberin ardından hangi şarkısını çalayım? O kadar güzel ve keyifli, o kadar fazla şarkısı var ki. Dedim yenilerden mi olsun? Yoksa şöyle bir eskileri mi götüreyim sizlere? Sana bu şarkıda karar kıldım ki dün akşam konserinde de seslendirdi Sıla. Reverans da gelecek şimdi. Konsere gidenler bir kez daha dinleyecekler. Gidemeyenler bu şarkıyla avunacaklar.

Örümcek Adam, Star Wars, Odyssey, Koyete Akme'ye karşı Ruhlar Bölgesi aramızdalar. By Any Means notlarım arasında. Box Office Amerika listesi açıklandı. Bu filmleri anacağız. Bu filmlerle ilgili notlar var. Rakamlar var. Ne zaman? Reklamların ardından. Öncesinde Bahadır Tatlıöz yenisi Egosu'yla. Nazan Öncel'de daha önce Sibel Can ve Tarkan tarafından seslendirilen şarkısı Yalnızlar Treni'ni bir de benden dinleyin demiş. Onu çalacağım. Sonra kısa bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Amerika Box Office listesiyle devam edecek. Radyonuzda Güne Bakan.

0: Güne Bakan, Güne Bakan reklamlardan sonra devam edecek.
1: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay Yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay Yapı. Kalite evinizin penceresinde. AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijetürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, AS TV. Reklam.

Örümcek Adam yepyeni bir gün adım adım Amerika hasılat rekoruna gidiyor. Gösterimdeki 6. hafta sonunda 18 milyon dolarla liderlik serisini sürdürmüş ve Amerika'da toplamda 923 milyon dolara ulaşmış film. Ve bu hafta sonuna kadar 936.66 milyon dolarla Amerika'da tüm zamanların hasılat rekorunun güncel sahibi Star Wars Güç Uyanıyor'u geçerek bu unvanın yeni sahibi olacak gibi görünüyor. Örümcek Adam yepyeni bir gün globalde ise 2.4 milyar dolar baremini geride bırakmayı başarmış bile. Bir Robert Atemo klasiği Aşksız Prens, Deha Bilimler yorumuyla geldikten sonra romantik aşk diyecek Aylin ve Serdar Ortaç şimdi radyoda.

Geride bıraktığımız yazın bir diğer gişe makinesi The Odyssey. Vizyondaki 8. hafta sonunda 13 milyon dolara ulaşarak yeniden 2. sıraya yükselmiş. Bu film ise dünya genelinde şimdiye kadar 1.632 milyar dolar hasılat elde etmiş. Koyet Akme'ye karşı 2. hafta sonunda yalnızca %29 düşüş yaşayarak 11.34 milyon dolarlık 3. basamakta yer almış. Türkiye sinemalarında da çok fazla ilgi görmedi bu film. Ben henüz izleyenlerden biri değilim. Haftanın yeni filmlerinden Amerika'da vizyona girmiş, Ne Pahasına Olursa Olsun ismiyle Mark Wahlberg ve Nicole Bihari'nin başrollerini paylaştığı film, 7.42 milyon dolarla listeye 4. sıradan giriş yapan bir diğer yapım. Globalde toplam 139.2 milyon dolara ulaşan korku gerilim filmi Ruhlar Bölgesi Aramızdalar. Bu film ise 6.52 milyon dolarla ilk 5'i tamamlayan bir diğer yapım olmuş Amerika sinemalarında.

Amerika'yı ilettik ama Türkiye raporu henüz ulaşmadı. Onu da yarınki programda aktaracağız sizlere. Programın sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyorken günün hit şarkıları arda arda geliyor Güne Bakan aracılığıyla. Berkay onlardan bir tanesini seslendirdi. Aslanlar doğuyor. Murat Güneş'in sözü bestesiyle geldikten sonra Derya Ulu burada Şımarık'la.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Ve beklenen şarkıya en nihayetinde beklenen klip geldi. Bu hafta yayınlandı bu şarkının klibi. Aslında şarkı yayınlanalı çok oldu ve uzun süredir de çalıyoruz sizlere ama dinleyicilerini kırmadı. Uzun süredir de beklenen bir hitti Duman. Sözler pop müziğin başarılı kalemi Emrah Kayakuyulu imzası taşıyor. Şarkının bestesi bizzat kendisine, Edis'e ait. Düzenleme Bahti ve Ozan Çolakoğlu prodüktörlüğüyle yapılmış. Görsel dünyasıyla fark yaratıyor video klibin yönetmen koltuğunda. Başarılı işleriyle adından söz ettiren Melih Kun oturuyor. Dans ediyor. Böyle arada bakıyor. Klibin sinematik atmosferini kurguda Mert Halili, renk tasarımında Ufuk Aktaş, etkileyici görsel efektlerde Necati Demircan isimleriyle. Tabi izletemiyorum ama ne yapacağız o zaman? Biraz daha sesi açacağız çünkü Edis baştan söyleyecek şarkıyı. Dumanıyla gelecek radyolara.

ne zaman başlıyor? Hani havalar ısınmaya. Mayıs ayı diyelim. Mayıs ayından bu yana birçok sanatçı uğradı Bursa'ya. Birçok sanatçı konserler verdi ve konserler vermeye devam edecek. Şu anda Eylül'ün 7'si. Yani bir yaklaşık 20-25 gün Eylül'den var. Ekim'i şöyle bir 30 gün sayarsanız. Yani yaklaşık bir 50 gün içerisinde devam edecek olan konserler arasında Edis'in ismi yok arkadaşlar. Şebnem Ferah da geliyor Bursa'ya. Teoman da geliyor bu yıl. Hatta model bir araya geldi, konserler veriyor ama Edis neden bu yıl yok Bursa konseri? Anlamış değiliz tabii ki isteyenler, tabii ki Edis severler. Böyle bir haberi bekliyorlar. Hiç de belli olmaz diyeceğiz. Daha önümüzde dediğim gibi bir 50-60 gün var. Bakalım biz isteyelim de. Gerçekten onun konserleri çok güzel, keyifli oluyor. Danslarıyla, şovuyla, sahnesiyle. Umarız en kısa zamanda gelir Bursa'ya yine. Açık havada ya da artık açık havada yetmiyor bazı sanatçılara. Merinos Park'ta, Sky Park'ta ya da festivallerde. Gülşen'le devam edelim. O uğrayanlardan. Bursa'da bir konser verdi geçtiğimiz haftalarda. Onun son etidir. İtaat yok.

Bu arada klibini izleyenler var mı bilmiyorum ama sinema tadında. Sanki bir filmin fragmanı gibi. Son şarkılarla bugün de veda ediyoruz sizlere. Yarın aynı saatlerde birlikte olmak dileğiyle. İyi bir gün, iyi bir akşam olsun. Sevgiyle kalın. Kendinize iyi ve hoş bakın ve şimdilik hoşça kalın.

0: Reklam. Radyo
1: S. Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Yaşlılar ve engelliler karşıdan karşıya geçerken daha uzun süreye ihtiyaç duyar. Sürücüler, yaşlılar ve engelliler karşıya ulaşana kadar beklemelidir. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.
0: Reklam. Radyo S.
2: Güne Bakan sona erdi. Güne Bakan.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Trafikte güvenli hareketliliğin ve erişilebilirliğin destekleyicisi olur musunuz? Korna sesi herkesi rahatsız eder. Ancak otizmli ve epilepsisi olan yayalar için büyük riskler oluşturur. Zorunlu olmadıkça korna çalınmamalıdır. Erişilebilirlik herkes içindir. Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 16 16 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: 2 yıl önce zorlu bir doğum geçirdim. 5 saatin sonunda bebeğimin ağlamasını duymak hayatımın en değerli anıydı. Ve o anı hiç tanımadığım birine borçluyum. Senin 15 dakikan benim bir değil, iki canım oldu. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı, kalite evinizin penceresinde.
2: Hayatta her şey bekleyebilir, sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın. Bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği her zaman yanınızda.

0: Reklam. Radyo
1: S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: 7 ay önce büyük bir motosiklet kazası geçirdim. 8 ameliyat, aylar süren tedavi sonrası bugün kendi başıma ilk adımımı attım. Hiç tanımadığım birinin 15 dakikası yeni hayatımın ilk adımı oldu. İyi ki varsın kan dostum.
5: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Bursa Radyo F. Hedef alıp vursan da özenli sözlerin oklarıyla, süslemeyeceğim harfleri adını oluşturanların dışında, dökmeyeceğim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bitsin, hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım, yaralarım çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.

0: Reklam. Radyo S. Volkswagen ticari aracınıza bakım yaptırmanın şimdi tam zamanı. 1-30 Eylül tarihlerinde orijinal parça değişimi ve bakımlarda %50'ye varan tavsiye edilen indirimler kazandıran serviste sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili servislerinde ve Volkswagen.com.tr'de. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Radio.

0: Reklam. Radyo S. Dışarıdaki gürültü dışarıda kalsın. Evinizde sadece huzur konuşsun. Rizbay yapı olarak yüksek izolasyonlu, dayanıklı ve estetik PVC çözümlerimizle mekanlarınıza değer katıyoruz. TSE standartlarında üretim, hızlı teslimat ve kusursuz işçilik. Yazın serin, kışın sıcak bir yuva için doğru adrestesiniz. Rizbay yapı. Kalite evinizin penceresinde.
1: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Reklam. Radyo S. Az TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle TV Plus, D-Smart, Dijitürk, TV Bu, Kablo TV ve TürkSat uydusunda yayında. Haberden kültüre, ekonomiden spora, hayatın her alanına dokunan içeriklerle yurdumuzun her köşesine, her evine, her yüreğine ulaşmayı amaçlıyoruz. Kuruluşumuzun 30. yılında yeniden yayındayız. Doğruluğun ekranı, Az TV.
1: Ben 2 yıl önce lösemi oldum. Hiç görmediğim bir abla ya da abi bana kan bağışladı. Şimdi daha iyiyim. Buradan ona çok teşekkür ederim. 15 dakikacık ayırdın, bana kocaman bir hayat verdin. İyi ki varsın kan dostum.
2: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo S.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.
2: Ben 9 yaşındayım ve talasemi hastasıyım. Hastalığımın tedavisi yokmuş ve hayatım boyunca bana kan verilmesi gerekiyormuş. Yani senin 15 tek kan benim için uzun uzun yıllar demek. İyi ki varsın kan dostum.
3: Siz de Kızılay'a düzenli kan bağışında bulunun. Hayat kurtaran kan dostlarımızdan biri olun. Ayrıntılı bilgi için kanver.org.

0: Reklam. Radyo
1: S. Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için kan ver org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.

0: Reklam. Radyo S. Doğruluğun ekranı AS TV, ulusal haber kanalı kimliğiyle canlı yayında. AsTV.com.tr portalımızda özel haberleri ve detaylarını anında okuyabilirsiniz. Ayrıca AS TV mobil uygulamamızdan yayınlarımızı canlı izleyip 0501 537 1616 numaralı WhatsApp ihbar hattımıza anlık bilgi verebilirsiniz.
1: Milleti için canını feda eden şehidimizin anılarından başka yanlarında kim vardı? Tabii ki siz vardınız. Mehmetçik Vakfı bağışçılarının desteğiyle şehit ailelerine, gazilerimize ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Emanetlerinin yanındaysa yüce gönüllü milletimiz var. İyi ki varsınız.

Versen ben içerim. Bu akşam belki acını çekerim. Olmazsa giderim.

0: olsun benim. Bursa Radio F.
1: Yıllar geçse de üstünden bu kalp seni unutur mu? Kader gibi istemeden bu kalp seni unutur.

seni unutur mu? Kalbim seni unutur mu? Anlamı yok tüm sözlerin, sensiz geçen gecelerin, yaşanacak senelerin, bu kalp senin.

0: Bursa Radyo F.
1: Sen soğuk kış güneşine bakarken çöl ateşi yakacak beni. Mesafelere dolanacak iklimler. Ayrı ayrı yerlerde başka insanlar, başka nefesler. Ama hep uykusuz geceler.